0: Gabi ana sıfır laşı ya fo inen sefen bey. Tegyanu fo social stana ed inen sefen bey. Uat gabi paç. Uat dono efendi tisuma una leyla. En komplu bira ta anima. Uvele golding. Hypnotize.
1: Saturday night.